kırılıp dökülelim, ister yok olup dirilelim, sevişmeden uymayalım, anlaşmadan.

0: Çenen tut olsun.
1: En iyi müziği dinliyorsunuz. 95.5 Radyo Kulübü. Radyo Kulübü.
2: Bir sor da

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Yalçın abi merhaba. Nereye böyle?
6: Bizim tarlada tarihi eser varmış. Onu çıkarmaya gidiyoruz.
5: Peki bunun suç olduğunu bilmiyor musun?
6: Kimse görmez. Hadi gidelim.
5: Olur mu? Kültür varlıkları devlet malı. Buna hakkın yok.
6: Ben anlamam. Sen karışma.
5: Kültür varlıklarını korumak hepimizin sorumluluğu. Hem hapis ve para cezası var bu yaptığının.
6: Sen karışma dedim.
5: Alo. Jandarma karakolu mu? Bir ihbarda bulunmak istiyorum.
7: Bu coğrafyada yer alan kültür varlıkları hepimizindir ve bizlere emanettir. Lütfen onlara sahip çıkalım. Suça ortak olmayalım.

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te Dünya Göçebe Oyunları açılış töreni ve Bağımsızlık Günü kutlamalarına katıldı. Dışişleri Bakanlığı, İstanbul'da gerçekleştirilen Mekke Ortak Savunma Anlaşması Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi'ne ilişkin açıklamada bulundu. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti, Pakistan İslam Cumhuriyeti ve Suudi Arabistan Krallığı'nın Dışişleri ve Savunma Bakanları ile Genelkurmay Başkanları, Mekke Ortak Savunma Anlaşması ile teşkil edilen Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi formatında 31 Ağustos 2026 tarihinde İstanbul'da bir araya gelmişlerdir. Üç ülke Mekke Anlaşması'nı kurumsallaşmış ve kararlı bir şekilde uygulayarak bölgesel barış ve istikrara gerekli katkılarda bulunacaktır ifadeleri yer aldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Girne Taşucu deniz seferlerinin kontrollü biçimde yeniden hizmete girdiğini duyurdu. FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik İstanbul ve Muğla'da yapılan operasyonlarda Akıncı üssünde yakalanan Kemal Batmaz'ın kızı Esma Batmaz'la KHK ile ihraç edilen Bilal Köseoğlu'nun kızı Hilal Köseoğlu adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Balıkçıların heyecanla beklediği gün geldi. Karadeniz, Marmara ve Ege'de av sezonu başladı. Sezonun açılışı düzenlenen törenlerle kutlanırken balıkçılar vira bismillah diyerek ağlarını denizde buluşturdu.
1: Spor.
0: Beşiktaş Süper Lig'in 3. haftasında sahasında konuk ettiği Arca Çorum FK'yı 6-2 mağlup etti. Süper Lig'in 3. haftasında Ahmet Sportif Faaliyetler kendi sahasında ağırladığı Trabzonspor'u 2-1'lik skorla mağlup etti. Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdar Adalı'nın 15 gün hak mahrumiyeti cezasını kaldırdı. TFF'den yapılan açıklamada Adalı'ya Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından verilen 15 gün hak mahrumiyeti cezasının oy çokluğuyla kaldırıldığı belirtildi. Trendyol Süper Lig'de heyecan 3. hafta maçlarıyla devam ederken ilk teknik direktör ayrılığı da resmen duyuruldu. 3. hafta maçlarıyla devam eden ligde sezonun ilk teknik direktör ayrılığı gerçekleşti. Gaziantep FK teknik direktör Mirel Rado ile yolların karşılıklı anlaşarak ayrıldığını açıkladı. 39 yaşındaki Arjantinli yıldız Lionel Messi aktif milli takım kariyerini sonlandırdığını duyurdu.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6902 lira 48 kuruş, Amerikan doları 48 lira 27 kuruş, euro 56 lira 12 kuruş, sterlin 65 lira 45 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 90 dolar 73 sent, bir bitcoin 78.868 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.334 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusuyla Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, güney kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

0: acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

0: mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şangay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere gitti. Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le bir araya geldi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türkiye'nin ilk hızlı treninin test süreçlerinin başarıyla devam ettiğini bildirdi. Bakan Uraloğlu, test süreçleri başarıyla devam eden milli elektrikli hızlı trenimiz saatte 250 km hıza ulaştı dedi. Türkiye, Ay, Mars ve ötesindeki sivil uzay faaliyetlerine ilişkin temel ilkeleri belirleyen Artemis anlaşmalarını imzalayan 71. ülke oldu. Nepal'de geçen hafta meydana gelen selde hayatını kaybedenlerin sayısının 987'ye yükseldiği, 3916 kişinin ise halen kayıp olduğu bildirildi. ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'ndan günlük ortalama 30 tanker geçiyor, boğaz çok iyi durumda dedi.
1: Spor.
0: Beşiktaş Süper Lig'in 3. haftasında sahasında konuk ettiği Arca Çorum FK'yı 6-2 mağlup etti. Süper Lig'in 3. haftasında Ahmet Sportif Faaliyetler kendi sahasında ağırladığı Trabzonspor'u 2-1'lik skorla mağlup etti. Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdar Adalı'nın 15 gün hak mahrumiyeti cezasını kaldırdı. TFF'den yapılan açıklamada Adalı'ya Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından verilen 15 gün hak mahrumiyeti cezasının oy çokluğuyla kaldırıldığı belirtildi. Trendyol Süper Lig'de heyecan 3. hafta maçlarıyla devam ederken ilk teknik direktör ayrılığı da resmen duyuruldu. 3. hafta maçlarıyla devam eden ligde sezonun ilk teknik direktör ayrılığı gerçekleşti. Gaziantep FK teknik direktör Mirel Radoy ile yolların karşılıklı anlaşarak ayrıldığını açıkladı. 39 yaşındaki Arjantinli yıldız Lionel Messi aktif milli takım kariyerini sonlandırdığını duyurdu.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6902 lira 48 kuruş, Amerikan doları 48 lira 27 kuruş, euro 56 lira 12 kuruş, sterlin 65 lira 45 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 90 dolar 73 sent, bir bitcoin 78.868 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.334 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusuyla Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, güney kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Müzeler, geçmiş ve gelecek arasında bağ kuran, tarihi eserlerin sergilendiği ve korunduğu mekanlardır. Ülkemizdeki müzeleri gezerek birçok medeniyete ait eseri yerinde görebilirsiniz. Müzelerimiz siz ziyaretçileri heyecanla bekliyor. Geçmişten bize miras kalan bu eserleri tanıyarak kültürümüze sahip çıkalım. Türkiye Cumhuriyeti, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şangay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le bir araya geldi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türkiye'nin ilk hızlı treninin test süreçlerinin başarıyla devam ettiğini bildirdi. Bakan Uraloğlu, test süreçleri başarıyla devam eden milli elektrikli hızlı trenimiz saatte 250 km hıza ulaştı dedi. Türkiye, Ay, Mars ve ötesindeki sivil uzay faaliyetlerine ilişkin temel ilkeleri belirleyen Artemis anlaşmalarını imzalayan 71. ülke oldu. Nepal'de geçen hafta meydana gelen selde hayatını kaybedenlerin sayısının 987'ye yükseldiği, 3916 kişinin ise halen kayıp olduğu bildirildi. ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'ndan günlük ortalama 30 tanker geçiyor, boğaz çok iyi durumda dedi.
1: Spor.
0: Beşiktaş Süper Lig'in 3. haftasında sahasında konuk ettiği Arca Çorum FK'yı 6-2 mağlup etti. Süper Lig'in 3. haftasında Ahmet Sportif Faaliyetler kendi sahasında ağırladığı Trabzonspor'u 2-1'lik skorla mağlup etti. Türkiye Futbol

0: Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdar Adalı'nın 15 gün hak mahrumiyeti cezasını kaldırdı. TFF'den yapılan açıklamada Adalı'ya Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından verilen 15 gün hak mahrumiyeti cezasının oy çokluğuyla kaldırıldığı belirtildi. Trendyol Süper Lig'de heyecan 3. hafta maçlarıyla devam ederken ilk teknik direktör ayrılığı da resmen duyuruldu. 3. hafta maçlarıyla devam eden ligde sezonun ilk teknik direktör ayrılığı gerçekleşti. Gaziantep FK teknik direktör Mirel Radoy ile yolların karşılıklı anlaşarak ayrıldığını açıkladı. 39 yaşındaki Arjantinli yıldız Lionel Messi aktif milli takım kariyerini sonlandırdığını duyurdu.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6902 lira 48 kuruş, Amerikan doları 48 lira 27 kuruş, euro 56 lira 12 kuruş, sterlin 65 lira 45 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 90 dolar 73 sent, bir bitcoin 78.868 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.334 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusuyla Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, güney kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

her sokak başında pusuya yattım. Bir dönmedin kaç geceyi gündüze kattım. Seni beklediğim yerde kendimi de bıraktım. Uğruna verdiğim ilk savaştım. Hangi ara karşı cepheye yanaştım. Bak sonunda yokluğuma da.

Senden konuştuk. Gözlerin hiç daldı mı? Biri gelecek yakında. Sabah ilk düşündüğümsün. Uykudan önce yine sen. Dün de rüyamda

0: mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bişkek'te Şangay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesi'ne katıldı. Erdoğan konuşmasına geçen hafta Nepal'de meydana gelen selde vatandaşlarını kaybeden ülkelere taziyelerini ileterek başladı. Erdoğan, Türkiye olarak çatışmaların diyalog ve diplomasi ile çözülmesi için sorumluluk aldıklarını belirterek, tüm dünyada barış, huzur ve istikrar için çalışmaya devam ediyoruz dedi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İçişleri Bakanlığı Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi toplantı salonunda gerçekleştirilen motosiklet denetimleri eylem planı değerlendirme konulu güvenlik toplantısında motosiklet kazalarının önlenmesi, trafik güvenliğinin artırılması ve yeni dönemde atılacak adımlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Çiftçi, denetimlerin temel amacının cezalandırmak değil, insan hayatını korumak olduğunu belirterek, denetimin amacı ceza yazmak değil, kural ihlalini önlemek, kazayı önlemek ve insanımızın hayatını korumak dedi. İstanbul Uluslararası Gıda ve İçecek Ürünleri Fuarı'nın açılışında konuşan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2002 yılında tarımsal hasılada Türkiye 12. sıradaydı. Bugün tarımsal hasılada da dünyada 7.liğe yükselmiş durumdayız. 83,2 milyar dolar tarihimizin en yüksek seviyesidir. 2026 sonuçlarında bu rakamın çok daha yukarılara geldiğini göreceğiz dedi. FETÖ'nün güncel bilişim yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen ve gözaltı kararı verilen 13 şüpheliden 10'u yakalandı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne kenti açıklarında pazar günü yolcu gemisinin alabora olması sonucu kaybolan 20 kişinin aranmasına devam ediliyor. Türk Deniz Kuvvetleri'ne bağlı kurtarma ve yedekleme gemisi TCG Işın arama faaliyetlerine katıldı.
1: Spor.
0: Beşiktaş Süper Lig'in 3. haftasında sahasında konuk ettiği Arca Çorum FK'yı 6-2 mağlup etti. Süper Lig'in 3. haftasında Ahmet Sportif Faaliyetler kendi sahasında ağırladığı Trabzonspor'u 2-1'lik skorla mağlup etti. Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdar Adalı'nın 15 gün hak mahrumiyeti cezasını kaldırdı. TFF'den yapılan açıklamada Adalı'ya Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından verilen 15 gün hak mahrumiyeti cezasının oy çokluğuyla kaldırıldığı belirtildi. Trendyol Süper Lig'de heyecan 3. hafta maçlarıyla devam ederken ilk teknik direktörü ayrılığı da resmen duyuruldu. 3. hafta maçlarıyla devam eden ligde sezonun ilk teknik direktörü ayrılığı gerçekleşti. Gaziantep FK teknik direktör Mirel Radoy ile yolların karşılıklı anlaşarak ayrıldığını açıkladı. 39 yaşındaki Arjantinli yıldız Lionel Messi aktif milli takım kariyerini sonlandırdığını duyurdu.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6902 lira 48 kuruş, Amerikan doları 48 lira 27 kuruş, euro 56 lira 12 kuruş, sterlin 65 lira 45 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 90 dolar 73 sent, bir bitcoin 78.868 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.334 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusuyla Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, güney kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangıncıkta. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
0: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
4: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
5: 95.5

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Alihan Kuriş suç örgütü soruşturması kapsamında eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin ifade vermek için Ankara Adliyesi'ne geldi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, temel atma töreni gerçekleştirilen Trabzon Raylı Sistem Hattı projesiyle ilgili Trabzon'un yıllardır beklediği, hayalini kurduğu bir projenin ilk kazmasını dört noktada vuruyoruz. Büyükşehir Belediye'mizle birlikte şehrimizin geleceğine, hemşehrilerimizin konforuna ve yaşam kalitesine yapılan büyük bir yatırımı daha hayata geçiriyoruz. Trabzon'un ilk raylı sistem projesiyle kent içi ulaşımda da yeni bir çağın kapısını aralıyoruz, dedi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, arama kurtarma çalışmalarına başlayan TCG Işın'ı ziyaret etti. Ziyaret öncesi konuşan Cumhurbaşkanı Erhürman, "Bugün belli bir noktada size belli bir bilgi verebileceğiz. Ancak bilin ki yarın da bir gemi daha geliyor. Dolayısıyla bugün arzu ettiğimiz sonuçlara ulaşamazsak bu vazgeçeceğimiz anlamına gelmiyor. Yarın ikinci geminin desteğiyle bu çalışma devam edecek," dedi. FETÖ'nün güncel bilişim yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen ve gözaltı kararı verilen 13 şüpheliden 10'u yakalandı. Spor. Beşiktaş Süper Lig'in 3. haftasında sahasında konuk ettiği Arca Çorum FK'yı 6-2 mağlup etti. Süper Lig'in 3. haftasında Ahmet Sportif Faaliyetler kendi sahasında ağırladığı Trabzonspor'u 2-1'lik skorla mağlup etti. Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdar Adalı'nın 15 gün hak mahrumiyeti cezasını kaldırdı. TFF'den yapılan açıklamada Adalı'ya Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından verilen 15 gün hak mahrumiyeti cezasının oy çokluğuyla kaldırıldığı belirtildi. Trendyol Süper Lig'de heyecan 3. hafta maçlarıyla devam ederken ilk teknik direktör ayrılığı da resmen duyuruldu. 3. hafta maçlarıyla devam eden ligde sezonun ilk teknik direktör ayrılığı gerçekleşti. Gaziantep FK teknik direktör Mirel Rado ile yolların karşılıklı anlaşarak ayrıldığını açıkladı. 39 yaşındaki Arjantinli yıldız Lionel Messi aktif milli takım kariyerini sonlandırdığını duyurdu.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6902 lira 48 kuruş, Amerikan doları 48 lira 27 kuruş, euro 56 lira 12 kuruş, sterlin 65 lira 45 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 90 dolar 73 sent, bir bitcoin 78.868 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.334 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusuyla Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, güney kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Hanımlar beyler, festivalden herkese merhaba. Hepiniz hoş geldiniz. Sevdiğiniz şarkıları kulaklarınıza ulaştırabilmek adına yepyeni bir ayda, yepyeni bir mevsimde 1 Eylül

Efendim yaz tatilinin artık son günlerinde evlerde yavaş yavaş aynı hareketlilik vardır değil mi? Dolaplardan formalar çıkıyor, kırtasiye listeleri aile gruplarına atılıyor ve herkes okulun ilk sabahı kaçta kalkması gerektiğini hesaplamaya koyuluyor. Bazı telaşlar ise o kadar tanıdıktır ki her Eylül farklı evlerde neredeyse aynı cümlelerle yeniden yaşanır. O cümleleri hatırlayacağız, ayrılmayın efendim.

Ben şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

Günün keyifli şarkılarıyla sizlerle olmaya devam ediyoruz. 1 Eylül bugün. Geçen yılın okul formasının yaz boyunca gizlice küçüldüğünü siz de yakın zamanda fark ettiniz mi? Çocuk da bu kadar büyümüş olamaz. Kesin forma küçülmüştür, değil mi? Efendim, okulun açılmasına birkaç gün kala paçanın kısa gömleğinde veya fermuarın bozuk olduğu fark edilince terzi arayışları da başlamaya başlamıştır diye düşünüyorum. Efendim, terzilerde de bir yoğunluk yaşanıyordur şu aralar, değil mi? Vardır sesimizi duyan, özellikle radyomuzu dinleyen esnaflarımız var, terzilerimiz var. Onlar böyle radyo takip etmekten de keyif alır. Onlara selamlar dileyelim efendim.

Günün sevilen şarkılarıyla festivalde yolculuğumuz kaldığı yerden devam ediyor. Bu evler, bu aralar evlerde epey duyulan cümleler dedik okulların açılmasına. Az bir zaman kala listeler belli olmaya başladı değil mi, kırtasiye listeleri? Efendim veli gruplarında defalarca paylaşılıyordur ve mağazaya gidildiğinde yine bir bakılıyordur kareli mi alacak.

soracaktık. Çizgili hangisi içinde? Efendim, listelerinizi sizler de takip ediyor ve kırtasiye alışverişlerinizi sürdürüyorsunuz şu günlerde. Okul hazırlığı yapan, okul öncesi hazırlığını sürdüren tüm veli, öğrenci ve öğretmenlere bir kez daha keyifli dakikalar dileyelim.

Güne dair sevilen şarkıları keyifle geride bırakmaya devam ediyoruz. 1 Eylül efendim, bugün yepyeni bir aya, yepyeni bir mevsime de merhaba dedik. Keyifli şarkıları sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Evlerinde, iş yerlerinde ve otomobillerinde, seyir halinde. Bizleri dinlemeye devam eden tüm dinleyicilerimiz için bir kez daha keyifli bir gün dileyelim.

Hanımlar beyler, sonbahar geldi artık. Mevsimsel olarak geldi ama yağışlar için biraz daha bekleyeceğiz. Ama çok da beklemiyoruz. Cuma günü itibariyle özellikle yurdun batısında yağışlar etkili oluyor. Hafta boyunca Doğu Karadeniz'de yağışlar hep etkili olacak. Ara ara haritada da genişliyor bu yağışlar ama cuma batıda etkili ve cumartesi yurdun batıda, sadece tam batıdaki iller hariç tamamında, bir de Güneydoğu Anadolu bölgesi dışında tamamında yağış etkili oluyor cumartesi gününe doğru. Hafta sonu yine yağışlı bir hava süreci bizleri bekliyor. Bu hafta sonu da biraz yağışla geçmişti. Hafta içi sıcak, hafta sonu yağışlı. Neyse, yağışlı güzel havaların tadını çıkaralım, değil mi?

Hanımlar, beyler, şu ölümü reddedenler. Daha önce duydunuz mu bunları? Gelecekte uyanmak için kendilerini donduranlar var efendim. Ve sayıları 500'ü de aştı diyebiliriz. Sıvı azot dolu devasa çelik tanklarda uyanacakları günü bekliyorlar. Neredeler? Amerika'dalar, Rusya'dalar. Yasal olarak hayata veda etmiş 500'ü aşkın kişiden bahsediyoruz değerli dinleyenler. Bu akıl almaz sürecin arka planında zamanla yapılan amansız bir yarış da yatıyor aslında. Hasta yasal olarak ölü ilan edildi ama beynin oksijensiz kalmasını engellemek için derhal kalp masajına başlanıyor ve beden hızla buz banyosuna alınıyor. İnsan bedeninde standart

bir şekilde dondurulduğunda hücre içindeki su zarları jilet gibi kesen buz kristallerine dönüştüğünden tıp dünyasına buna canlaştırma deniliyor ve yeniden doğurulma düşünülüyor. Yeniden hayata dönme düşünülüyor ama tabii günümüzün teknolojisine güvenerek de yapmıyorlar aslında bunu. Yıllar sonra teknolojideki gelişmelerle belki de yeniden hayata dönmeyi umut ederek, siz ülkemizde böyle bir şey olsaydı eğer yapar mıydınız? Kavuşsa

Günün keyifli şarkılarıyla festival kaldığı yerden devam ediyor. Çok ilginç bir çalışmadan bahsettik efendim. İnsanlar Amerika'da ve Rusya'da kendilerini azot dolu tanklarda donduruyorlar ve yüzyıllar sonra teknolojinin gelişmesiyle birlikte de yeniden hayata dönmeyi umut ediyorlar. Eğer böyle bir şey mümkün olsa bile ne kadar psikolojik açıdan da zor bir durum olacak değil mi? Yepyeni bir teknoloji, yepyeni insanlar. Mesela onların miras hakları ne olacak? Düşünüyor musunuz hiç bunu? Doğdunuz diye. Miras haklarınız ne oluyor? Bununla ilgili bir fon yapılıyor bu arada. Ama bunun da sürdürülebilir olduğu düşünülmüyor. Zaten bu dondurma işlemi de yine zenginler için efendim. 250 bin dolardan fazla maliyetleri varmış. Bu sistemin ölüm korkusu içindeki insanlara satılan sahte bir umut olduğu vurgulanıyor. Ve ölümsüzlüğün yalnızca zenginlere sunulan bir ayrıcalığa dönüştürüldüğünü de güçlü bir şekilde aslında görüyoruz bu yaşanan durumla birlikte.

0: duvara, elime koluma kalbime tarih attım.
1: Belki de bu yaz benim resim.
2: Hanımlar beyler, festivalde sevdiğiniz şarkılarla yolculuğumuz kaldığı yerden devam ediyor. Evlerinde, iş yerlerinde ve otomobillerinde seyir halinde bizleri dinlemeye devam eden tüm dinleyicilerimiz için bir kez daha güzel ve keyifli bir gün dileyelim efendim. Yepyeni bir mevsime merhaba dedik. Sonbahar geldi. Sonbaharın tadını böyle bizlere daha doyasıya yaşatan keyifli şarkılarda, sevdiğiniz şarkılarda, bazen de hüzünlü eserlerde tabii ki sizlerle olmaya devam ediyor efendim. Kısa bir müzik arası sonrasında yeniden buradayız.

Buralarda sensiz olmak çok zor. Bir tek şey için katlanılır, dönüşünün olması. Pek de gerçekçi değil ama bana nasipmiş olması.

Güney Dair en sevilen şarkılarla festivalde yolculuğumuz devam ediyor. Efendim Massachusetts Teknoloji Enstitüsü araştırmacıları tarafından yürütülen çarpıcı bir çalışma, ChatGPT kullanımının insan beynini tembelleştirerek eleştirel düşünme ve hafıza becerilerini körelttiğini kanıtladı. Uzmanlar kolaylığa alışan yeni neslin bilişsel gelişimi için acil uyarılarda bulundular. Neler diyorlar bakacağız, ayrılmayın efendim.

Meyhaneci sarhoşum bu gece, aşığım aşık çal bu gece, tak etti canıma yalnız her gece.

Güneydağ'ı sevdiğiniz şarkılar sizlerle olmaya devam ediyor. Yepyeni bir mevsimde, yepyeni bir ayın ilk gününde. Haftanın da ikinci günündeyiz efendim, 1 Eylül bugün. Yapay zeka araçları beyni tembelleştiriyor dedik. Hayatımıza hızla entegre olmasıyla birlikte en çok tartışılan konulardan birisi de buydu aslında. Bir araştırma yapılıyor ve ChatGPT kullananlar, geleneksel Google araması yapanlar ve hiçbir teknolojik araç kullanmayanlar 3 gruba ayrılıyor. Katılımcılardan belirli konularda kısa düşünce yazmalarını istendiği süreçte de ChatGPT grubunun beyin fonksiyonlarında ve odaklanma seviyelerinde inanılmaz bir düşüş yaşandığı belirtiliyor. Ülkemizde de bakın çokça kullanıyoruz. Birçok mesleği bitirdi diyoruz ama bizi bitirmesine bu yapay zeka araçlarının bizler de izin veriyoruz. Aman dikkat diyelim bu konuda bir kez daha. Her birinizi de uyarmış olalım.

güne dair sevdiğiniz şarkılarla festivalde 120 dakikaya yakın sizlerle birlikteydik değerli dinleyenler. Orada olan iyi müziğin tadını çıkaran tüm dinleyicilerimize selamlar. Yarın yeniden keyifli şarkılarla burada olmak dileğiyle her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.

Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

0: acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor, acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın, sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
6: Kültür varlıklarımızı neden korumalıyız? Bugün sahibi olduğumuz her bilgi kültürel miras yoluyla geldi. Kültürel mirasımızın yok olması demek, geleceğimizin yok olması demektir. Güçlü ve köklü bir geleceğe sağlam adım atabilmemiz için kültür varlıklarımızı hep beraber koruyalım. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.

De yalnızsın oğlum artık. Çok geç olacak çözdüğünde. Ve kendi yansımanı bir gün kirli bir vitrinde gördüğünde benim sevdiğim adam olmayacaksın. Kocun mu o zaman, olur mu? Yani

Özgür'ün önce mesajını okuyacağız, peşine şarkıyı vereceğiz, sonra kaldığımız yerden inşallah devam edeceğiz. İstek sahipleri, özellikle Tolgan Erdoğan'a bilgi geçiyorum. Yine Aşır Küçükkaya'ya 5-10 dakika sarkacak istekleriniz panelde bekliyorlar. Bekliyorsunuz biliyorum ama yapacak bir şey yok. 11 gibi bekleyen mesajlar vardı, maalesef yetiştiremedik. Şimdi mesajımızı bir aktaralım arkadaşlar. Kentin en özel istasyonunda Murat Ünce ile Uzun İnce yoldasınız. Devam ediyoruz Özgür Düylekar'ın hayat arkadaşına gönderdiği mesajla.

Ayşegül'üm, Big Ben'den gelen selamın değil, yüreğinden kopup gelen o güzel sözlerin ulaştı yine bu gece bana. Bir Yusuf sabrıyla bekliyorum seni, bir Züleyha duasıyla anıyorum adını demişsin ya. İnan bana güzel yüreklim, insan böyle bir sevgi karşısında ne söyleyeceğini bilemiyor. Çünkü bazı sevgiler anlatılmaz, sadece hissedilir. Sen beni beklerken ben de seni kalbimde taşıyorum. Mesafeler var biliyorum, aramızda yollar, zamanlar, suskun geceler var. Ama sevgi dediğin şey zaten kolay olanı sevmek değil ki Ayşegül'üm. Sevgi beklerken vazgeçmemek, özlerken sabretmek, göremediğim bir çift göze rağmen o gözlerin hatırasına sadık kalmak ve bütün zorluklara rağmen bir gün diyebilmektir. Sen hasretimi kuyuya benzetmişsin. Evet, bazen insan gerçekten bir kuyunun içindeymiş gibi hissediyor kendini. Karanlık, sessiz, derin ama senin sözlerin bana şunu hatırlatıyor. Her kuyunun bir Yusuf'u vardır, her gecenin bir sabahı, her bekleyişin bir vakti, her hasretin de bir kavuşması. Sen beni kaderimin en güzel nihayeti diye beklediğini söylemişsin ya. Ben de sana şunu söyleyeyim. Eğer bir insanın duasında adın geçiyorsa o insanın kalbinde çoktan bir yerim vardır. Sen benim kalbimde öyle bir yerdesin ki Ayşegül'üm, oraya ne mesafe ulaşabilir ne zaman dokunabilir. Ve seni bana yar diye nasip eden Rabbime şükürler olsun demişsin. Ben de Rabbime şükrediyorum. Çünkü insanın hayatına herkes girmez. Bazı insanlar gelir ve sadece hayatına değil kaderine dokunur.

sen benim için öyle geldin. Belki bugün yan yana değiliz. Belki aynı gökyüzüne bakıp aynı yıldızı gösteremiyoruz birbirimize. Ama inanıyorum ki bir gün bütün bu özlemler geride kalacak Ayşegül'üm. Bir gün beklemekten yorulan ellerimiz birbirine kavuşacak. Bir gün özledim kelimesinin yerini geldim alacak. Ve o gün sana uzun uzun bakacağım. Sonra belki hiçbir şey söylemeyeceğim. Çünkü yıllarca kurduğumuz bütün cümleleri o tek bakışın içine sığdıracağız. Güldenim, sevgili Ayşegül'üm, sen beklemeye devam et. Ben de umudumu kaybetmeden seni sevmeye devam edeceğim. Çünkü bazı sevdalar zamana bırakılmaz, duaya bırakılır. Ve ben seni Rabbime emanet ederek, yüreğimde saklayarak, güzel günlerimize inanarak seviyorum. İyi ki varsın güzel yüreklim. Allah bizi birbirimize söylediğimiz bütün güzel sözlerin mahcup etmeyeceği bir kavuşmaya ulaştırsın. Seni öyle böyle değil, çok seviyorum Ayşegül'üm. Seni çok seviyorum Ayşegül'üm.

Özgür Düdekar kardeşimiz bu saatimizi sundu. Katkılarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Özgür Düdekar'ın bir isteği daha var. Mustafa Yavuz Bakale diye bir şarkı. Biraz geç çalacağız, 23.30 gibi. Dostlara ayrılmasın. Özgür Düdekar'ın bütün dostlarına, kardeşlerine çok selam var. Bu saatimizi sundu kardeşimiz. Katkılarından dolayı çok teşekkür ediyorum.

Efendim devam ediyoruz. Ailemizin büyük babası Aslan Dayım Emrah Çiftçi'den sıradaki eserler tüm arkadaşlarına, dostlarına gelsin. Allah'ın aslanı Dayım Emrah Çiftçi, ellerinden öperim. Seni çok seviyoruz. Yolu doğru olanın yükü ağır olur. Ailemizin büyük babası Emrah Çiftçi'den sıradaki eserler tüm arkadaşlarına gelsin. Yeter ki umudun olsun, o ışık elbet bir yerden doğar hayatına mesajımız var. Yunus Emre Çakır şarkı da istemişsin Yunus, bekleyecek hakkını helal et biraz. Fatma'dan canımın için Mert Çakır'a sizdeyim. Sen başıma gelen en güzel şeysin bu hayatta. İnşallah güzel olacak. Can sağlığıyla kavuşmak dileğiyle hayatım mesajı geldi. Eylem Çakır'dan iki gözüm Eçe'ye. Seni seviyorum, sana söyleyecek buradan daha sana ve bana ait sözüm yok. Elbet bir gün canımın içi. Sana söyleyecek bundan daha güzel, sana ve bana ait sözüm yok. Elbet bir gün canımın içi. Eylem Çakır kardeşimiz MÇ'ye böyle seslendi. Şimdi devam ediyoruz. Selamünaleyküm. Ben Tolgağan Erdoğan. Buradan ahiretlik dostum Aslan ağabeyime onu çok sevdiğimi söylemek istiyorum. Can ağabeyim, nerede olursak olalım sen benim canımsın. Rabbim işini gücünü rast getirsin. Buradaki kardeşlerinin sana çok çok selamları var. Deniz derindir, dibi bulunmaz. Dostluk ebedidir, asla unutulmaz. Aslan abim aşır küçük kara için Gökhan Doğanay darda kaldım gelsin demişler. Hiç bekletmiyorum, hemen gönderiyorum. Gökhan Doğanay darda kaldım hazır. Tolgağan Erdoğan'dan ahiretlik dostu Aslan ağabeyine armağan olarak geliyor bu çalışma. Aşır küçük kara için Aslan ağabeyi, aşır küçük kara için Gökhan Doğanay söylüyor darda kaldım. Tolgağan Erdoğan ahiretlik dostu Aslan ağabeyi aşır küçük karaya bu şarkıyı armağan etti.

Efendim devam ediyoruz. Selamünaleyküm, iyi yayınlar. Biz Aşır Küçük Kara'nın kardeşleri Efehan Çalışkan, Cezunur Yılmaz ve Tolgan Erdoğan. Tolgan Erdoğan'a ayrıca selam olsun bir kere daha. Can ağabeyimiz Aşır Küçük Kara, bizim abi kardeşliğimiz dünyevi ya da gözle görülen gözle görülür değil. Bizim abi kardeşliğimiz ölümsüzdür. Seni çok seviyoruz. Abi yan yana olamasak da gönüller bir, seni seven sayan kardeşlerin herkesin selamı var. Mazlumdan meşhur bir yol armağan olsun. Aşır Küçük Kara'ya kardeşlerinden özellikle armağan olarak geldi Efehan Çalışkan, Cezunur Yılmaz ve Tolgan Erdoğan'dan. Mazlum söylüyor, meçhul bir yol. Aşır Küçük Kara, can dost sana geldi.

itibariyle Emre Alkış'ın da Tolgan Erdoğan'a, Aşır Küçük Kara'ya ve dostlarına bolca selam varmış. Emre Alkış'a da benden selam olsun bir kere daha. Emre Alkış kardeşimin Tolgan Erdoğan, Aşır Küçük Kara ve dostlarına çokça selam var. Emre Alkış, şu yemeği ne zaman yiyeceğiz? Allah işinizi gücünüzü rast getirsin abim.

Aslan sevdiği Yiğit Han'dan, aslan sevdiği Yiğit'ten biricik sevdiğine. Aslan sevdiği Yiğit'ten biricik sevdiğine, aramızda kırgınlık olsa da sana olan sevgim hiçbir zaman eksilmedi. Çünkü ben seni sadece güzel günlerimde değil, kırıldığımda, özlediğimde, sustuğumda da seviyorum. Yokluğun içime ağır geliyor. En yakın zamanda kavuşacağız göz bebeğim. Bu şarkı sana söyleyemediğim o kocaman sevgimin sesi olsun. Gökhan Doğanay Durak, aslan sevdiği Yiğit'inden biricik sevdiğine armağan olarak geldi bu çalışma. Aramızda kırgınlık olsa da sana olan sevgim hiçbir zaman eksilmedi. Çünkü ben seni sadece güzel günlerimde değil, kırıldığımda, özlediğimde, sustuğumda da seviyorum. Yokluğun içime ağır geliyor. En yakın zamanda kavuşacağız göz bebeğim. Bu şarkı sana söyleyemediğim o kocaman sevgimin sesi olsun. Gökhan Doğanay Durak.

0: Hangi duraksayım? Hangi tarafsayım? Yönümü bulamıyorum. Anamın gözü yaşlı, sevdiğim o kadın telaşlı. Sonumu göremiyorum. Bağırdım duymadılar, sanki sağır oldular. Yavrularım, çocuklarım hasret kaldılar. Çırpındım, çok çırpındım, çıkamadım. Kendimi sorguladım. Fakat suçlu kim? Suçlu kim? Bulamadım. Suçluyu bulamadım.
1: Bir başka Gökhan Doğan'a klasiği Kala Kaldım geliyor. Gül verenli kardeşlerinden aslan kardeşlerim Ömür Candaş, Yiğit Alma, Gökhan Yürük, Eren Çelikan'a selam olsun. Gül verenli kardeşlerinden aslan kardeşlerim Ömür Candaş, Yiğit Alma, Gökhan Yürük, Eren Çelikan'a, Eren Çelikkan'a selam olsun. Araya mesafeler, duvarlar girse de gönlümüzdeki kardeşlikten bir şey eksilmez. Allah gönlünüze ferahlık, yolunuza özgürlük versin. Başınızı dik tutun, sizi seven, sizi bekleyen kardeşiniz burada. Gökhan Doğanay Kala Kaldım. Gül verenli kardeşlerinden aslan kardeşleri Ömür Candaş, Yiğit Alma, Gökhan Yürük, Eren Çelikkan'a armağan olarak geldi.

Rahim çiftçiden Aslan babam Cömert çiftçi, Aslan kardeşlerim Emrah çiftçi ve Kadir Mert çiftçiye sıradaki tüm eserler armağan olsun. Sizleri çok seviyorum. Başımızda bir kara bulut ama içimizde var hep. İçimizde var her zaman bir umut mesajı geldi. Rahim çiftçiden Aslan babaları Cömert çiftçi, Aslan kardeşleri Emrah çiftçi ve Kadir Mert çiftçiye. Böyle bir mesaj geldi. Başımızda bir kara bulut ama içimizde var her zaman bir umut. Her zaman o umut olsun. Ne olursa olsun umudu yitirmeyin. Umut, umutlar hep var. Yarın doğacak güneş arkadaşlar. Rahim çiftçiden canımdan çok sevdiğim Aslan kardeşim Emrah çiftçiye sıradaki tüm eserler armağan olsun. Gece ve gündüzün bir önemi yok. Sensizliğin rengi hep aynı. Sabır Aslan kardeşim. Rahim çiftçi can kardeşi Emrah çiftçiye selamlarını gönderdi. Gece ve gündüzün bir önemi yok. Sensizliğin rengi hep aynı. Sabır Aslan kardeşim. Ya insan dostundan, arkadaşından, sevdiğinden, kardeşinden, babasından ayrı düşünce hayatın tadı tuzu da olmuyor be. Allah sevenleri kavuştursun Rabbim. Ne diyeyim? Can ağabeylerim ve can dostlarım Emrah Gül, namı diğer Kürt Emrah, Ömer Faruk Turan, Rıdvan Dalda Biten, Koray Kabadayı, Ercan Bölükbaşı, sevgili Rıdvan Barbaros, Ersoy Ağarcan, Recep Esiringü, can dostlarım Ali Ateş, Ali Aydoğmuş, Ferhat Can Altunsaray, Furkan Semih Şenol, Koray Arslan, Yunus Emre Susmaz, Dursun Can Alkaş, Kaan Çelik, Mehmet Zorba, Emre Can Küntaş, Samet Fırat Yalçı, Ozan Aslan. Makamımız aşk, usulümüz edeptir. Bizim kapımıza değil gönlümüze vuran buyursun. Gönüllerinde olduğumuz bütün herkese selam olsun. Sebra, yolun sonu görünüyor, armağan olsun dediler. Can abilerim, can dostlarım Emrah Gül, namı diğer Kürt Emrah,

Kentin en özel istasyonunda Murat İnce ile Uzun İnce yoldasınız. Yola devam ediyoruz. Mediamesaj.com web sitesine gir, üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bul. İlk sırada mesaj, ikinci sırada şarkı türkü isteği var. Gönder gelsin. Mediamesaj.com web sitesine gir, üye ol. Radyolar bölümünden beni bul. Murat İnce yol mesaj. İlk sırada mesaj, ikinci sırada şarkı türkü isteği var efendim. Rahim Çiftçi'den aslan kardeşim Emrah Çiftçi'ye sıradaki tüm eserler armağan olsun. Zindanlar her ne kadar kör ve karanlık olursa olsun, onu aydınlatacak kadar gücümüz vardır. Sabır aslan kardeşim. Rahim Çiftçi'den aslan kardeşi Emrah Çiftçi'ye sıradaki tüm şarkılar armağan olsun mesajı geldi. Sabır aslan kardeşim diyor Rahim Çiftçi, aslan kardeşi Emrah Çiftçi'ye.

Ta Özkan Demet Evler'den, ta Özkan'dan Yozgat'ta olan aslan dostu Yusuf Sümbül'e, arkadaşları dostları Oktay Tekin, Doğukan Yılmaz, Doğuşan Yılmaz, Burak Ünver'e bitmiyor mapus gelsin demişler. Irmak Turan, Murat Turan söylüyor bu şarkıyı. Ta Özkan, Demet Evler'den, ta Özkan'dan Yozgat'ta olan aslan dostu Yusuf Sümbül'e, arkadaşları Oktay Tekin, Doğukan Yılmaz, Doğuşan Yılmaz, Burak Ünver. Bitmiyor mapus armağan olarak geliyor. Demet Evler'den, ta Özkan'dan Yozgat'ta olan aslan dostu Yusuf Sümbül'e, arkadaşları Oktay Tekin, Doğukan Yılmaz, Doğuşan Yılmaz, Burak Ünver, bitmiyor mahpus. Yaklaşık bir saat kadar önceki istek Tağ Özkan'ın, şimdi yayında efendim. Birazdan Özgür Düylekar'ın çok güzel bir Mustafa Yavuz isteği var, onu da göndereceğim. Bu şarkının arkasına hadi bakalım.

Özgür Düğlekar, sevgili İbrahim Enes Karakaya, Murat Turan, Onur Tüzün, İbrahim Karakaya'nın ad gününü bir kere daha kutluyorlar. Üzerimize kalmasın. Murat Karakaya kardeşimin bugün ad günüymüş. Biz de sağlık, sıhhat, ailesiyle birlikte nice sağlıklı ömürler geçirmesini diliyoruz. Murat Karakaya kardeşimizin, bir kere daha söyleyeyim, İbrahim Enes Karakaya'nın, Özgür Düğlekar'ın, Onur Tüzün'ün, İbrahim Enes Karakaya, bir daha söylüyorum, babacığına, yine Murat Turan kardeşlerim, Murat Karakaya amcalarının ad gününü tebrik ediyorlar. Nice sağlıklı yaşlara diyorlar. Oğuzhan Bal kardeşim, selamünaleyküm abi. Hayırlı yayınlar, ben Balgat'tan Oğuzhan Bal. Sıradaki eserler Aslan kardeşim Zeki Çakıroğlu ve Çağrı Kerpiç kardeşime armağan olsun. Tüm dostlara da selam olsun mesajı geldi. Yine Oğuzhan Bal diyor ki, selamünaleyküm abi, hayırlı yayınlar, ben Balgat'tan Oğuzhan Bal. Sıradaki eserler Aslan kardeşim Zeki Çakıroğlu ve Çağrı Kerpiç kardeşime gelsin. Hayırlı yayınlar. Gazi Yıldırım diyor ki, dost gibi görünüp hile yaparak ayakta kalanlar kendi kendilerini kandırırlar. Çünkü finali namertler değil, daima mert olanlar kazanır. Muammer Yıldırım, Ümit Yıldırım, Mehmet Aydoğan, Can Sağlam, Caner Sağlam, Salih Uygun, İlyas Bulduk, Demirkan Arslan, Volkan Arslan, Bal Dudak Kadir, Özgür Düğlekar, Erdi Düzgün'e selam olsun dedi Gazi Yıldırım. Ve hemen gönderiyorum Özgür'ün saatinde çalamadığımız sponsorumuzun şarkısı armağan olarak geliyor. Mustafa Yavuz söylüyor. Murat Turan'dan Can ağabeylerime ve kardeşlerime, abim yoldaşım, canım ciğerim Özgür Düğlekar, ağabeylerim Sinan Düğlekar, Yunus Tepeli, Zeki Altındal, Eren Ethem Akkuzu, Bayram Acay, kardeşlerim Onur Tüzün, Ramazan Özçelik, Tolga Şanlı, Hüseyin Akburu, İbrahim Enes Karakaya ve Can amcamız Murat İnce'ye armağan olsun. Çok teşekkür ederim Murat Turan. Bele bak, bele bak, Mustafa Yavuz geldi. Murat Turan'ın abilerine, kardeşlerine, Özgür Düğlekar, Sinan Düğlekar, Yunus Tepeli, Zeki Altındal, Eren Ethem Akkuzu, Bayram Acay, Onur Tüzün kardeşleri, Ramazan Özçelik, Tolga Şanlı, Hüseyin Akburu, İbrahim Enes Karakaya ve bana da armağan etmiş Murat Turan. Gözlerinden öperim amcam.

Ankara içindeki kardeşlerim eğer beni duyuyorlarsa muratince.net üzerinden Ankara içini dinleyebilirsiniz. muratince.net web sitemden yayını takip edebilirsiniz arkadaşlar. Gazi Yıldırım istekte bulunmuşsun ama Gazi istekler düşmedi. İstekler gelince yapalım. Kadriye demiş ki sevgilim Furkan Çıtraz iyi geceler ömrüm. Arapçada çok güzel bir söz var. Mütemmim cüz yani ayrılmaz parçamsın demek. Benim ayrılmaz parçam sensin. Furkan Çıtraz iyi geceler ömrüm. Arapçada çok güzel bir söz var. Mütemmim cüz yani ayrılmaz parçamsın.

Efendim devam ediyoruz. Ben Emre Laçin, çok sevdiğim kardeşlerim ve abilerime gelsin. Aslan Can Kaplı, Muhammed Ali Coşkun, Gökcan Özhan, Mert Erdem, Arif Ali Korkmaz, Hamza Akman, Müslüm Can Güler, Mustafa Tosun ya da Müslüm Açan Güler, Mustafa Tosun, Kaan Şehraman, Ayhan Laçin, Latif Doğan, Aynur Polat, Her Zaman Sen Aklımdasın şarkısını istemişler. Hemen gönderiyorum. Aynur Polat, Latif Doğan söylüyor. Şarkının adı Sensiz Olmuyor. Emre Laçin, ben Emre Laçin, çok sevdiğim kardeşlerim ve abilerime gelsin. Aslan Can Kaplı, Muhammed Ali Coşkun, Gökhan Özhan, Mert Erdem, Arif Ali Korkmaz, Hamza Akman, Müslüm Açan Güler ya da Müslüm Can Güler, Mustafa Tosun, Kaan Şehraman, Ayhan Laçin, Latif Doğan, Aynur Polat, Sensiz Olmuyor Armağan olarak geldi. Emre Laçin'in çok sevdiği kardeşlerine, abilerine geldi. Latif Doğan, Aynur Polat, Sensiz Olmuyor.

Olmuyor be gülüm. Olmuyor. Vallahi olmuyor, billah olmuyor. Bak, sensiz ne günüm, ne gece, ne de saatim geçiyor. Ulan unutayım diyorum, unutayım diyorum. Tam o anda gözlerin aklıma geliyor gülüm. Olmuyor, olmuyor.

Emrah Çiftçi'den Aslan kardeşi Kadir Mert Çiftçi, Sarı Samet Çelik, Erdi Altıparmak, Ömer Özden, Ozan Erol, Burak Buruş, Gökhan Gürbüz, Ali Yetiş, Uğur Güzelsu, Bingöllü Mehmet, Kesbur Gökhan, Hakan Çevik, Kürşat Adıyaman ve Ercan Ergün'e Ferhat Tunç'tan Kanmasınlar eseri armağan olsun demişler. Hemen çalalım. Hazır mı? Hazır. Tamam, geliyor şarkımız. Gelsin bakalım. Emrah Çiftçi'den Aslan kardeşi Kadir Mert Çiftçi, Sarı Samet Çelik, Erdi Altıparmak, Ömer Özden, Ozan Erol, Burak Buruş, Gökhan Gürbüz, Ali Yetiş, Uğur Güzelsu, Bingöllü Mehmet, Kesbur Gökhan, Hakan Çevik, Kürşat Adıyaman ve Ercan Ergün'e Ferhat Tunç'tan Kanmasınlar parçası armağan olsun. Emrah Çiftçi'ye, kardeşlerine selam olsun.

Samet Bayram Bey'den can abilerim ve can dostlarım Emrah Gül, namı diğer Kürt Emrah, Ömer Faruk Turan, Rıdvan Dalda Biten, Koray Kabadayı, Ercan Bölükbaşı, Rıdvan Barbaros, Barbaros Rıdvan selam olsun kardeş. Hala beraberiz öyle mi? Ersoy Ağırcan, Recep Esiringü, can dostlarım Ali Ateş, Ali Aydoğmuş, Ferhat Can Altunsaray, Furkan Semih Şenol, Koray Arslan, Yunus Emre Susmaz, Dursun Can Alkaş, Kaan Çelik, Mehmet Zorba, Emre Can Küntaş, Samet Fırat Yalçı, Ozan Aslan. Makamımız ışık, usulümüz edeptir. Bizim kapımıza değil gönlümüze vuran buyursun. Gönüllerinde olduğumuz bütün herkese selam olsun. Ya kurban olurum işte ya. Makamımız aşk, usulümüz edeptir. Bizim kapımıza değil gönlümüze vuran buyursun. Gönüllerinde olduğumuz bütün herkese de selam olsun. Samet Bayram Bey'den. Can abileri, can dostlarına armağan olsun sıradaki şarkılarda. Arkadaşlar gerçekten büyük bir aile olduk. Bu arada istediğim şekilde böyle mesajlar geliyor. Yani bana itibar edip, önemseyip dikkate alıyorsunuz ya. Allah hepinizden teker teker bin kere razı olsun. Arkadaşlar bu yayınların ikbali için, yani devamlılığı için bana inanın ve güvenin. Yoksa Türkiye'de bu işi yapan birçok radyocunun yayınları kaldırıldı. Sebebi hususiyeti Radyo Televizyon Kurulu'nun önerdiği anayasası, Radyo Televizyon Üst Kurulu'nun ve Adalet Bakanlığımızın yaptığı tetkikler, araştırmalar neticesinde uygun bulmadığı formatlar, yayınlardaki bazı davranışlar, gereksiz sözcükler ve kurulan tümceler yüzünden Türkiye'de bu işi yapan sayılı kardeşlerinizden bir tanesiyim. Hani değmeyin, devam edek de beraber işte bu yolda devam edelim gittiği yere kadar. Hani Allah ömür verirse ne kadar daha devam ederiz. Halımda kalmadı ama şikayetçi değilim. Evimize çöreğimizi götürüyoruz. Işığımız yanıyor. Kiramızı ödüyoruz. Çorbamız kaynıyor. Çok şükür. Elhamdülillah. Fakat burada hani bu işin moderatörü benim ya. Diyorum ya arkadaşlar şu yasak böyle filan falan. Bir zaman sonra bir bakıyorum kardeşlerim buna tabi olmuşlar. Ve abilerini, bu kardeşlerini, beni ve ekibimi zora sokmayan bizim istediğimiz tarzda mesajlar gönderiyorlar. Bu da kral oluyor. Süper. Allah hepinizden çok razı olsun. İyi ki varsınız. Olur ha bir gün karşılaşamayız. Olur ha bir an hani aldın nefesi vermeme ihtimali var mı? Var. Verdin. Bir daha nefes alamama da hali var. Benim hakkım hepinize helaldir. Haklarınızı bana helal edin. Olur mu? Evet. Emre Laçin'den çok sevdiği eniştesi İbrahim Direk, babası Ejder Laçin, ikiz kardeşi Ayhan Laçin'e çok selam olsun. Emre Laçin'den çok sevdiği eniştesi İbrahim Direk, babası Ejder Laçin, ikiz kardeşi Ayhan Laçin'e çok selam olsun. Hacer Taşdelen eliyle ulaşan bir mesajımız var. Hemen yapalım, çok beklettim. Şarkının adı Bu Ateşe Sen Attın ama şimdi Bu Ateşe Sen Attın şeklinde yok ben. Ama gördüm ha, Yiğit'le söylediği oymuş. Tamam, şu şarkı herhalde, dur bakayım. Evet, bu şarkı. Tamam, o zaman iyi, kurtardık. Yiğit'le söylemişler. Yiğit parmak kadardı, 12-13 yaşındaydı. Aşık Mahsun Şerif'in torunu. O zaman Latif Doğan'la ikisini bir konuk almış.

Şimdi yıllar sonra karşılaştık. Yiğit dedim İstanbul'da stüdyoda Mecidiyeköy'de. Hatırladın mı beni amcam dedim, bir hatırlayamadı. Şimdi Yiğit aldı başını yürüyor. İyi, Allah işini gücünü rast getirsin, olsun. Uzayan kol bizden olsun. İyi yayınlar abi. Aysel Yakuboğlu, bu ateşe sen attın parçasını canlarım. Karam Pirçekli, Eda Nur Akbulak, Büşra Nur Karataş'a armağan olsun. Savaşanların değil sabredenlerindir güzel günler. Elbet bir gün aslan bacılarım dedi. Hacer Taşdelen kardeşim, iyi yayınlar abi. Aysel Yakuboğlu, bu ateşe sen attın parçasını canlarım. Karam Pirçekli, Eda Nur Akbulak, Büşra Nur Karataş'a armağan olsun. Savaşanların değil sabredenlerindir güzel günler. Elbet bir gün aslan bacılarım dedi. Hacer Taşdelen kardeşim ve sevgili Yiğit Mahsuni Şerif'le Aysel Yakuboğlu'nun düeti Kaybolurdum Gözlerimde, şarkının adı da bu. Bunu da söyleyeyim, armağan olarak Hacer Taşdelen'in bacılarına armağan olarak geliyor.

Yunus Emre Çakır'ın isteği yayında. Selamünaleyküm, ben Mevlüt Özecik, namı diğer böcek, Aslan abilerim Ramazan Özecik, Haydarcan Çezik, Abdullah Tunçok, Burakan Yatağan, Dikmenli Ramazan Keleş, Dikmenli Ramazan Keleş, dostlarım Dikmenli Yunus Emre Çakır, Cüneyt Aslan, Baran Batman, Can Muhammed Kalaç, Arda Ay Yıldız ve ismini sayamadığım dostlarıma selam olsun. Mustafa Yavuz eline düştüm.

Mevlüt Özecik istemiş. Namı diğer böcek. Aslan abilerim Ramazan Özecik, Haydarcan Çezik, Abdullah Tunçok, Burakan Yatağan, Dikmenli Ramazan Keleş, dostlarım Dikmenli Yunus Emre Çakır, Cüneyt Aslan, Baran Batman, Can Muhammed Kalaç, Arda Ay Yıldız ve ismini sayamadığım dostlarıma selam olsun. Mustafa Yavuz eline düştüm. Yunus Emre Çakır panelinden gelen Mevlüt Özecik'in namı diğer böceğin isteği yayında efendim.

eline düştüm. Gazi Yıldırım isteklerle alakalı istek gelmedi, şarkılar yazılmadı, haberin olsun. Panelden şarkı isteklerin düşmediği için onu hatırlatıyorum. Şarkı isteklerin olmuş abim. Eğer varsa şarkı bölümünden tekrardan istek yapman lazım.

0: Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Medyamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı seç. İstek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de medyamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yol'da mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi medyamesaj.com. Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Medyamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı seç. İstek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de medyamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yol'da mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi medyamesaj.com.
1: Kentin en özel istasyonunda Uzun İnce Yol devam ediyor.

Hatta en sevmediğim adamlar dostlarını, arkadaşlarını satanlardır. Dostluk var ya dostluk, öyle ince bir şeydir ki dostluk kazanması yıllar sürer, kaybetmesi saniyeler. Bir kere dostunu kaybettin mi aynı sevgiyi katiyen bir daha bulamazsın. Ne demiş Yüce Mevlana? Ben dostlarımı ne kalbimle ne aklımla severim. Olur ya, kalp durur, akıl unutur. Ben dostlarımı ruhumla severim, ruhumla. Çünkü ruh ne durur ne de unutur.

0: Beni kör kuyularda merdivensiz bıraktın. Denizler ortasında bak yelkensiz bıraktın. Öyle yıktın ki bütün inançlarımı. Beni bensiz bıraktın. Beni sensiz bıraktın.
1: Murat İnce'yi bütün sosyal ağlarda muratince.net adreslerinden takip edebilirsiniz.
2: Kentin en özel istasyonunda Uzun İnce Yol devam ediyor.

Değerli kardeşler, Ankara Merkez Stüdyolarında bir aksaklık oldu. Onları düzelttik. Şu an bizi bölgede dinliyor kardeşlerimiz. Gazi Yıldırım, Kadir Gürbüzoğlu diyor ki, seni sevmediğimi düşünüyorsan muhtemelen öyledir. Çünkü ben sevdiklerimi şüpheye düşürmem. Dostum Gazi Yıldırım ve ona gerçekten değer veren değerlisine gelsin sıradaki şarkılar. Gazi Yıldırım. Ben Yeni Doğan'dan Oğuzhan Patır. Abi iyi yayınlar. Bizlerden uzaklarda olanlara sesimizi duyurduğun için teşekkür ederim. Canım kardeşim Evren Taciroğulları. Can Eke Zeki. Can Eke Zeki Altındal. Yaşarcan Ünal, Hidayet Bilir, Özgür Düyleker, Anıl Pekdemir, Müslüm Kadirov, Namı Diğer Japon, Beter Apo, sıradaki eserler beni tanıyan tüm dostlarıma, kardeşlerime gelsin. Ben Yeni Doğan'dan Oğuzhan Patır. İtibarınıza iyi bakın, zira sizden fazla yaşayacak. Anıl Tarkan, Mustafa Erdem, Namı Diğer Dıtlık, Ersin Çoban, Ufuk Başak, Müslüm Kadirov, Namı Diğer Japon, Batuhan Küpeli, Ahmet Okur, Namı Diğer Kısa Dokuz, Mahmut Uzun, Zeki Altındal, Özgür Düyleker, Bayram Acay, Mehmet Uzun, sıradaki eserler beni tanıyan ve daha sayamadığım tüm dostlarıma gelsin. Hazal Koç kardeşimizin isteği, abicim iyi akşamlar, ben Hazal Koç, can eşim İlker Koç için Emrah'tan aklımda bir tek sen varsın, çalar mısın? Abi her şeyim, eşim, seni çok seviyorum dedi eşine kardeşim, Rabbime emanet ol demiş. Emrah'tan aklımda bir tek sen varsın. Hazal Koç'un isteği yayında. Abicim iyi akşamlar, ben Hazal Koç. Can eşim İlker Koç için Emrah'tan aklımda bir tek sen varsın, çalar mısın? Her şeyim, eşim, seni çok seviyorum, Rabbime emanet ol. Özgür Düyleker ve arkadaşları orada kalsınlar, yayında kalsınlar. Yine Hacer Taşdelen'in dostları da ayrılmasınlar. Nasip olursa Emre Laçin, Emre Laçin ve arkadaşları da radyonun başından ayrılmasınlar. Son çaldığım şarkıları bir daha çalma ihtimalim var. Gece devam ediyor efendim.

Dayanmak çok zormuş. Çok zormuş bu ayrılığa. İsyan ediyorum. İsyan ediyorum yalnızlığıma. Aklımda bir tek sen varsın. Katlanamıyorum.

Ben Emrah düzeltiyorum. Ben Emre Laçin, çok sevdiğim kardeşlerim ve abilerime gelsin. Aslan Can Kaplı, Muhammed Ali Coşkun, Gökcan Özsan, Mert Erdem, Arif Ali Korkmaz, Hamza Akman, Müslüm Can Güler, Mustafa Tosun, Kaan Şehraman, Ayhan Laçin. Sevgili Emre Laçin, bir önce Aynur Polat, Latif Doğan, her zaman sen aklımdasını göndermiştik. Dinleyememe ihtimalinize karşın abim Cadde Sokak Aynur Polat'tan bu defa içime sinmediği için bir daha ben gönderdim. Emre Laçin çok sevdiği kardeşlerine, abilerine bu şarkıyı gönderdi. Aynur Polat, Cadde Sokak ve Emre Laçin'den çok sevdiği eniştesi İbrahim Direk, babası Ejder Laçin ikiz, kardeşi Ayhan Laçin'e de çokça selam olsun.

Dediğim gibi içime sinmedi. Şimdi bölgede bir aksaklık yok. Bölgede dinliyor kardeşlerimiz bizi Ankara'da. Aysel Yakuboğlu Bu Ateşe Sen Attın eseri. Canlarım Karam Pirçekli, Eda Nur Akbulak, Büşra Nur Karataş'a armağan olsun. Savaşanların değil sabredenlerindir güzel günler. Elbet bir gün aslan bacılarım dedi. Değerli kardeşim Hacer Taşdelen. Aysel Yakuboğlu Bu Ateşe Sen Attın eseri. Canlarım Karam Pirçekli, Eda Nur Akbulak, Büşra Nur Karataş'a armağan olsun. Savaşanların değil sabredenlerindir güzel günler. Elbet bir gün aslan bacılarım dedi Hacer Taşdelen. Ve Aysel Yakuboğlu Yiğit Mahsuni düeti Kaybolurdun Gözlerimde. Şarkının esas adı, daha önce de böyle anons etmiştim. Yine Hacer Taşdelen ve arkadaşlarına benden de çokça selam olsun.

Murat Turan'dan can abilerime ve kardeşlerime, abim, yoldaşım, kader ortağım Özgür Düleker, ağabeylerim Sinan Düleker, Yunus Tepeli, Zeki Altındal, Eren Etemak Kuzu, Bayram Acay, kardeşlerim Onur Tüzün, Ramazan Özçelik, Tolga Şanlı, Hüseyin Akburu, İbrahim Enes Karakaya ve can amcamız Murat İnce'ye armağan olsun. Bela bak, Mustafa Yavuz söylüyor. Özgür Düleker'e ve ortamındaki bütün kardeşlerine, ayrıca Zeki Altındal'a selam olsun.

Emrah Çiftçi'den Aslan kardeşi Kadir Mert Çiftçi, Sarı Samet Çelik, Erde Altıparmak, Ömer Özden, Ozan Erol, Burak Buruş, Gökhan Gürbüz, Ali Yetiş, Uğur Güzelsu, Bingöllü Ahmet, düzeltiyorum Bingöllü Mehmet, Kesper Gökhan, Hakan Çevik, Kürşat Adıyaman ve Ercan Ergün'e Ferhat Tunç'tan Kanmasınlar parçası armağan olsun. Emrah Çiftçi'den Aslan kardeşleri Kadir Mert Çiftçi, Sarı Samet Çelik, Erde Altıparmak, Ömer Özden, Ozan Erol, Burak Buruş, Gökhan Gürbüz, Ali Yetiş, Uğur Güzelsu, Bingöllü Mehmet, Kesper Gökhan, Hakan Çevik, Kürşat Adıyaman ve Ercan Ergün'e Ferhat Tunç'tan Kanmasınlar armağan olsun.

Samet Bayram Bey'den can abilerim ve can dostlarım Emrah Gül, namı diğer Kürt Emrah, Ömer Faruk Turan, Rıdvan Barbaros. Düzeltiyorum. Gerçi Rıdvan Barbaros da var listede. Rıdvan Dalda Biten, Koray Kabadayı, Ercan Bölükbaşı, Rıdvan Barbaros, Ersoy Ağırcan, Recep Esiringü, can dostlarım Ali Ateş, Ali Aydoğmuş, Ferhat Can Altunsaray, Furkan Semih Şenol, Koray Arslan, Yunus Emre Susmaz, Dursun Can Alkaş, Kaan Çelik, Mehmet Zorba, Emre Can Küntaş, Samet Fırat Yalçı, Ozan Aslan. Makamımız aşk, usulümüz edeptir. Bizim kapımıza değil, gönlümüze vuran buyursun. Gönüllerinde olduğumuz bütün herkese de selam olsun. Samet Bayram Bey'den can abileri ve can dostlarına armağan olarak geldi sıradaki şarkılar. Rahim Çiftçi'den aslan kardeşlerim Emrah Çiftçi'ye sıradaki tüm eserler armağan olsun. Sabır aslan kardeşim dedi Rahim Çiftçi, aslan kardeşi Emrah Çiftçi ve Emrah Çiftçi'ye sıradaki şarkıları armağan etti. Sabır aslan kardeşim dedi. Rahim Çiftçi'den canımdan çok sevdiğim aslan kardeşim Emrah Çiftçi'ye sıradaki tüm eserler armağan olsun. Gece ve gündüzün bir önemi yok. Sensizliğin rengi hep aynı. Sabır aslan kardeşim. Yine Rahim Çiftçi'den aslan babam Cömert Çiftçi, aslan kardeşlerim Emrah Çiftçi ve Kadir Mert Çiftçi'ye sıradaki tüm eserler armağan olsun. Sizleri çok seviyorum. Başımızda bir kara bulut ama içimizde var her zaman bir umut. Ailemizin büyük babası Emrah Çiftçi'den sıradaki eserler tüm arkadaşlarına, dostlarına gelsin. Yeter ki umudun olsun, o ışık elbet bir yerden doğar hayatına. Ailemizin büyük babası aslan dayım Emrah Çiftçi'den sıradaki eserler tüm arkadaşlarına gelsin. Allah'ın aslanı dayım Emrah Çiftçi, ellerinden öperim, seni seviyoruz. Yolu doğru olanın yükü ağır olur mesajı var.

Can abilerim ve can dostlarım, Emrah Gül, namı diğer Kürt Emrah, Ömer Faruk Turan, Rıdvan Dalda Biten, Koray Kabadayı, Ercan Bölükbaşı, Rıdvan Barbaros, Ersoy Ağırcan, Recep Esiringü, can dostlarım Ali Ateş, Ali Aydoğmuş, Ferhat Can Altınsaray, Furkan Semih Şenol, Koray Arslan, Yunus Emre Susmaz, Dursun Can

Alkaş, Kaan Çelik, Mehmet Zorba, Emrecan Küntaş, Samet Fırat Yalçı, Ozan Aslan, makamımız aşk, usulümüz edeptir. Bizim kapımıza değil gönlümüze vuran buyursun. Gönüllerinde olduğumuz bütün herkese de selam olsun. Sebra, Sebra yolun sonu görünüyor armağan.

Aziz gönül dostlarım, bu gece bir kez daha anladık ki sevmek güzeldir, özlemek insana mahsustur ama kendini bir başkasının yokluğunda kaybetmek sevgi değildir. Giden gidebilir, kalan yüreğinde hatıralar kalabilir ama hayat devam eder. Belki biraz eksilerek, belki biraz susarak, belki gözlerimiz dolarak yine de devam eder. Çünkü insan bazen en büyük sevgiyi kendini yeniden bulduğu gün öğrenir ve unutmayın, birini çok sevebilirsin ama kendinden vazgeçmeden. Geceniz huzurla, kalbiniz sevgiyle, yarınlarınız umutla dolsun. Yarın akşam 19'da yine yeniden kentin en özel

güzel istasyonda bu frekansta buluşmak dileklerimle. Hoşça, en önemlisi dostça kalmanız dileklerimle. Dua eder, dua bekleriz. Allah'a ısmarladık. Allah'a ısmarladık. Allah'a ısmarladık.

Duygu adamı Murat İnce ile Uzun İnce Yol sona erdi. Duygu adamı Murat İnce ile Uzun İnce Yol sona erdi.

kaderde senden ayrı düşmek de varmış. Doğrusu bunu hiç düşünmemiştim. Seni tanımadan, hele seni böyle deli divane sevmeden, yalnızlık güzeldir diyordum. Al başını kaç bu şehirden. Ufukta bir çizgi gibi gördüğün dağlara, rüzgarın iyot kokularını taşıdığı denizlere git. Git gidebildiğin yere, git diyordum. Oysa ki senden kaçılmazmış. Yokluğuna bir gün bile dayanılmazmış. Bilmiyordum. Yine de dayanmaya çalışıyorum işte. Bir kır çiçeği koparıyorum gözlerine benzeyen. Geçen bulutlara sesleniyorum ellerin diye. Rüzgar güzel bir koku getirmişse saçlarını okşayıp gelmiştir diyerek avunuyorum. Yaşamak. Seninle bir başka zamanı, bir başka zamanda seni yaşamak. Her şeyden önce sen, elbette sen, mutlaka sen. İster uzaklarda ol, ister yanı başımda dur. Sen ol yeter ki bu zaman içinde. Ben olmasam da olur. Seni bir yumağa sarıyorum, yıllardır bitmiyorsun. Çaresizliğim gün gibi aşikar. Su olup çeşmelerden akan

güzelliğin, inceliğin, ışık ışık yüzüme vuran, sen güneş kadar sıcak, tabiat kadar gerçek, sen bahçelerde çiçekler açtıran, sudan, havadan, güneşten yüce varlık, sen o tek sevgi içimde, sen görebildiğim o tek aydınlık. Bir nefeste benim için al, havasızlıktan öldürme beni, bulutlara, yıldızlara benim için de bak. Susadım diyorsam bir yudum su içmelisin, ben yorulduysam sen uyumalısın. Ellerim sevilmek istiyor, saçlarım okşanmak istiyor, dudaklarım öpülmek istiyor, anlamalısın. Ağaçların yeşili kalmadı, gökyüzünün mavisi yok, bu dağlar o dağlar değil, rüzgarın da kekik kokusu yok. Kim bu çaresiz adam, bu kan çanağı gözler kimin? Kaç gecedir uykusu yok, gündüzü yok, gecesi yok, yok, yok. Anladım, sensiz yaşanmaz bu dünyada, imkanı yok.

Düşme. Düşersen bağımsızlığını ilan eder dostların. Görüş günlerin yasaklanır. Gelenin gidenin olmaz. Bayram eder düşman.

0: Onların düşme düşme. Düşünce bütün düşüncelerin değişir hayata dair. Dostluk, arkadaşlık, aşk yeniden şekillenir beyninde. Düşme. Hayatın ve dostların vefasızlığını görünce yaralanır duyguların en derinden. Düşme. Düştün mü ilk önce güvendiklerin vurur sırtından. Kimse bakmaz yüzüne, işe yaramaz adam olursun. Bir bir uzaklaşır dostların senden. Tutacak dal bulamaz yorulursun. Düşme. Düştün mü isyan edersin yaşadığın hayata. Gözyaşlarını dökersin her gece yastığa. Yılanın ne kadar masum, kurdun suçsuz, çakalın çakal olmadığını anlarsın. İki yüzlü insanları görünce düşme düşme. Düşme. Düşünce sahili olmayan koca bir deniz olur dünya. Sığınacak bir liman bulamaz kaybolursun. İki yüzlü düzenbazlar hüküm sürerken sen kederinden kahrolursun. Düşme düşme düşme. Düştün mü başucunda bir tek anan olur, gerisi yalan olur. İmdat imdat imdat. İmdat demeye engel olur gururun. Düşme. Kalıbı beş para etmez adamın söylediği sözden yaralanır onurun. Düşme. Düşersen maziye dalar gider gözlerin. Yazılmamış hikayeni okursun. Düğümlenir boğazında kelimeler. Kederinden kahrolursun. Düşme. Haddini de hesabını da bileceksin bugünlerde. Yoksa farkın kalmaz bu yolda gelip gidenlerden. Seni üzenleri hayatından sileceksin gerekirse. Düşme. En iyisi mi? Bir kurşun sık hayatın orta yerine, barut izleri kalsın ellerinde. Ama sakın düşme. Düşme düşme düşme.
1: Anladım ki anlık bir tebessümdüm yüzüne konan ve bir çift söz dudaklarının ucunda misafir. Anladım ki gözlerin kazara gözlerime değdi, ellerin öylesine dokundu ellerime. Yüreğin yüreğime, mevsimini şaşırmış bir çiçek misali açtın, sonra rengini, kokunu bırakıp kaçtın. Anladım ki sen beni hiç sevmedin. Ömrü kerviğinki kadar azdır mutlulukların, bir umut bitmez dersin, bırakıp gitmez dersin, kendini kahredersin. Sonra bir bakmışsın yapayalnızsın yine. Yaralı bir kuş misali çırpınır durursun, kudurursun ve sonra dilinden beddua düşer. Hay böyle kaderin, böyle talihin, Allah. Şimdi nasılım biliyor musun? Hani çocuklar vardır ya öksüz. Kim okşarsa saçlarını, gözleri dolar, ağlarlar. Kim gülümserse yüzlerine yalandan olduğunu anlarlar. Hani yüreğine bir acı oturur ya adını bilmediğin. Göçük altındaki çığlığa benzer eşkali. Karaya vurmuş bir sandal kadar kırık ve dökük. Hani dalından düşen bir yaprak olur ya dargın. Hani dört duvar arasında bir mahkum olur ya. Güneşi beklemekten yorgun. Hani bir şiir ürperir ya şairin dilinde can çekişircesine. Hani bir türkü düşer ya mızraptan acıta acıta. Öyleyim işte. Anladım ki her şey bir düştü. Sen gittin, aşk takvimlerden düştü.

Sen uykusuzluk nedir bilir misin? Tırnakların ayastığını parçaladın mı? Gözlerini tavana dikip düşündüğün oldu mu bütün gece? Ve bütün bir gün belki gelir ümidiyle bekledin mi hiç? Gelmeyince, seni aramayınca öylesiye ağladın mı? Sonra çekilip en koyusuna yalnızlıkların ona ait ne varsa bir bir hatırladın mı? Sen günden güne erimeyi bilir misin? Dev bir ağacın vakarı içinde ölmeyi, bir teselli aramayı, ıssız parklarda, tenha sokaklarda ve bütün bir şehir uyurken uzaklarda deli divane yollara düşüp yaşlanmış bir köpek gibi, eskimiş bir gömlek gibi atılmışlığını hissettiğin oldu mu? Sevmekten, günler, geceler boyunca yürümekten elin, ayağın yoruldu mu? Sen yalnızlığın acısını bilir misin? Unutulmak bir hançer gibi saplandı mı sırtına? İçinde kıskançlığın zehirli çiçekleri açtı mı? Bütün gururunu çiğneyip sevdiğinin geçtiği yollarda bastığı toprakları eğilip öptün mü? Sen çaresizlik nedir bilir misin? Sen yokluk nedir gördün mü? Yanan başını duvarlara vurup parçalamak geldi mi içinden? Sen her gün bin defa öldün mü? Böyleyim diye ayıplama beni. Bir gün kendimi sonsuzluğun koynuna bırakırsam yaralı ve yenik bir asker gibi darılma. Unutma ki her seven isimsiz bir kahramandır. Unutma ki insan sevebildiği kadar insandır.

Biliyor musun, senden ayrılalı sakal bıraktım. Zamanın akışına koyverdim kendimi. Gömleklerim kolalı değil artık. Pantolonum ütülü değil. Ayakkabım boyalı değil. Öylesine değiştim ki görsen tanıyamazsın. Sabahları gün doğarken kalkıyorum. İlk işim bir sigara yakmak oluyor. Ve bir süre denizin hışırtısını dinliyorum. Sonra apansız sen geliyorsun aklıma. Gözlerin, dudakların, ellerin geliyor. Şimdi neredesin kim bilir? Yatağında uyuyor olmalısın. Artık beni görme rüyalarında, korkarsın. Mevsim sonbahar, malum ya. Serde de kör olası şairlik var. Boyuna hüzünlü şeyler düşünüyorum. Ağaçların yaprakları dökülmeye başladı. Keskin poyrazlar esiyor kuzeyden. Kuşlar durmadan göç ediyor. Ara sıra düşenler oluyor yorgun ya da yaralı. Tutup okşuyorum tüylerini. Gagalarından öpüyorum. Ve diyorum ki sana kavuşmak için bir göçmen kuş olmalı. İşte böyle. Günler, haftalar geçip gidiveriyor. Saçım sakalım birbirine karıştı. Yine de her geçen gün kendime biraz daha alışıyorum. Ve biliyor musun, unutamayacağımı bile bile seni unutmaya çalışıyorum.

Uzaktan, uzaktan seviyorum seni. Kokunu içime çekmeden, saçlarını okşayıp sevmeden, bir kere dokunup göremeden, uzaktan, uzaklardan seviyorum seni. Böyle de güzel sevgilim, böyle de umutlu şey seni sevmek. Gecelerime ay olup düşüyorsun. Bütün karanlıklarımda yine sen varsın. Uzaktan, uzaklardan seviyorum seni.

senden göndermeye kıyamıyorum seni. Ah, içimin mavi denizi, kıyamıyorum sana. Nefretin de bir sonu yok mu? Uzaktan, uzaklardan seviyorum seni. Sahiden bir yolu yok mu? Sana çıkan bir sokak, bir cadde yok mu? En büyük hazinelerimizi kaybediyoruz. Görmüyor musun? Dünyadan geldik, geçiyoruz uzaktan. Uzaklardan seviyorum seni. Keşke kalbimin üstündeki o takdirlere ve sana söylediklerime inandığın ilk gün gibi yeniden söylesek türkülerimizi, yani en baştan o ilk merhaban gibi olsa her şey ve ben seni eskisi gibi yakından, yakından sevsem, yakından sevsem.

0: neredeydin?
1: Güzel olan her günü seninle tekrar tekrar yaşamak. Erimek yarını olmayan zamanlarda durdurmak bir yerde bütün saatleri, bütün kuralları kırıp parçalamak. Sonra varmak o yerlere, mevsimlere dur demek. Kar yağarken çiçek açtırmak ağaçlara. Güneşi bir akşam saatinde tutup bırakmamak. Sonra doldurmak ay ışığını kadehlere, delicesine içmek ve unutabilmek her şeyi ansızın. Sevmek seni en yücesiyle sevgilerin, birlikte geçmiş gelecek bütün çağları aşmak. Güzel olan sevmek seni tanrılar gibi, seninle tanrılaşmak. Bir gün bu akan sele dur diyeceğim, göreceksin. Ne bu şehir kalacak, ne bu duygusuz sürü, bu korkunç kalabalık. Her vapur seni getirecek bana. Bütün istasyonlarda seni bekleyeceğim. Kapılar sana açılacak. Senin için söylenecek şarkılar, şiirler senin için yazılacak. Her evde bir resmin, her meydanda bir heykelin olacak. Ve sen kimi gün bir rüzgar gibi, kimi gün denizler gibi, bulutlar gibi kopup ötelerden ötelerden yalnız bana geleceksin. Bir gün bu akan sele dur diyeceğim, göreceksin. Ben eskimeyen tek güzelliği sende gördüm. Sende buldum erişilmez hazları. Yanında sıyrıldım korkulardan, yalanlardan. Duyguların en ölmezini sende duydum. Susuzluğum dudaklarında dindi, yalnızlığım ellerinde. Çoğu gün unuttum açlığımı, sende doydum. İlk defa seninle bütünlendim, anlıyor musun? Anladım yaşadığımı her nefes alışta. Seninle geçtim bütün zamanlardan, seninle var oldum. Eridim seninle bir sonsuz çalkanışta. Boynunda bir yer vardır, ben bilirim. Ne zaman oradan öpsem değişir gözlerinin rengi, yanar dudakların, terler avuçların, dökülür kapkara aydınlık gibi omuzlarına saçların. Gitgide artar kalbinin vuruşları, bir musiki halinde dünyamı doldurur. Ansızın bütün sesler kesilir, zaman durur, bir baş dönmesi başlar. O en yükseklerde her gün seninle yeniden var oluruz, eriyip kaybolduğumuz yerde. Sesini duymadığım gün yaşanmış değil. Açan çiçek değil, öten kuş değil. Yüzünü görmediğim gün, içimde yıldızlar sönük, güneşler, güneş değil. Seni sevmediğim gün, seni anmadığım gün olacak iş değil. Her günüm seninle geçsin, o güneşe en yakın. Kimsenin varamayacağı bir dağ başında, uçsuz bucaksız uzak denizlerde, insan ayağı değmemiş ormanlarda, uzaklarda, en uzaklarda, o gemilerin uğramadığı limanlarda. Işığım ol, alın yazım ol benim, vatanım ol, evim ol, yeter ki bir ömür boyu benim ol, her günüm seninle geçsin.

akşam erkenler mahpushaneye. Ejderha olsan kar etmez. Ne kavgada ustalığın, ne de çatal yürek civan oluşun kar etmez inceden içine dolan, alıp götüren hasrete. Akşam erkenler mahpushaneye. İner yedi kol demiri yedi kapıya. Birden ağlamakla olur bahçe. Karşıda duvar dibinde üç dal gece safası, üç kök ercai menekşe. Aynı korkun sevdadadır. Gökte bulut, dalda kayısı. Başlar komağa pislik, karanlık can sıkıntısı. Kürdün gelinini söyler Malta'da biri. Bense voltadayım ranza dibinde. Ve hep olmayacak şeyler kurarım. Gülünç, acemi, çocuksu. Vurulsam kaybolsam derim. Çırılçıplak bir kavgada erkekçe olsun isterim. Dostlukta düşmanlıkta hiç biri olmaz halbuki. Geçer süngüler namluya. Başlar gece devriyesi jandarmaların. Hırsla çakarım kibriti. İlk nefeste yarılanır cigaram. Bir duman alırım dolu. Bir duman kendimi öldüresiye. Biliyorum sen de mi diyeceksin. Ama akşam erken iniyor mahpushaneye. Ve dışarıda delikanlı bir bahar. Seviyorum seni. Çıldırasıya.

Beni burada arama. Kapıda adımı sorma. Saçlarına yıldız düşmüş, koparma anne, ağlama. Kaç zamandır yüzüm tıraşlı, gözlerim şafak bekledim. Uzarken ellerim kulağım kirişte. Ölüm özledim anne, yaşamak isterken delice. Ah verebilseydim keşke, yüreği avucunda koşan her bir anneye. Tepeden tırnağa, oğula ve kıza kesmiş bir ülkeye armağan. Düşlerimle sınırsız, diretmişliğimle genç. Şaşkınlığımla çocuk devrederken sırdaşıma usulca açılıverdi yanağımda tomurcuk. Pir Sultan'ı düşün anne, Şeyh Bedrettin'i, Bökdüze'yi. İnsanları düşün anne, düşün ki yüreğin sallansın. Düşün ki o an güneşli güzel günlere inanan mutlu bir Yusufçuk havalansın anne. Beni burada arama anne, kapıda adımı sorma. Saçlarıma, saçlarına yıldız düşmüş, koparma, ağlama anne. Ah, ne garip duyguş ölmek, öptüğüm kızlar geliyor aklıma. Bir açıklaması vardır elbet giderken dar ağacına. Geride masa üstünde boynu bükük kaldı kağıt kalem. Bağışla beni güzel annem, oğul tadında bir mektup yazamadım diye kız babana. Elleri değsin istemedim, gözleri değsin istemedim. Ağlayıp koklayacaktın, belki bir ömür taşıyacaktın koynunda. Yaşamak ağrısı asıldı boynuma. Oysa türkü tadında yaşamak isterdim. Gecenin kıyısında durmuşum, kefenin cebi yok. Koynuma yıldız doldurmuşum. Koşun çocuklar koşun, sabah üstüme geliyor. Kısacası güzel annem, bir çiçeği düşünürken ürpermek yok. Gülmek, umut etmek,

0: özlemek ya da mektup beklemek, gözleri yatırıp uraklara. Ölmek, ölmek ne garip şey anne. Artık duvarları kanatırcasına tırnağımla şaşkın umutlu şiirler yazamayacağım. Mutlak bir inançla gözlerimi tavana çakamayacağım. Baba olamayacağım örneğin. Toprak olmak ne garip şey anne. Beni burada arama anne. Kapıda adımı sorma. Saçlarıma yıldız düşmüş, koparma. Ağlama anne. Yaş. Her kavgada ölen benim. Bayrak tutan, çarpışan. Özlem benim. Hasret benim. Bekle beni anne, bekle beni. Bir sabah çıka gelirim, bir sabah, bir sabah anne. Acını süpürmek için açtığında kapını. Adı başka, sesi başka. Nice yaşıtım, koynumda çiçekler. Çiçekler içinde bir ülke getirirler anne.
1: Uzun ince yol.

Dardayım yalanım yok, baskın yedim gün gece, gün gece, gün gece. Örselendi aşklarım üstelik bir uzak diyardayım, diyardayım, diyardayım, diyardayım. Örselendi aşklarım üstelik bir uzak diyardayım, diyardayım, diyardayım.

Dardayım yalanım yok, baskın yedim gün gece, gün gece, gün gece. Örselendi aşklarım, üstelik bir uzak diyardayım, diyardayım, diyardayım, diyardayım. Örselendi aşklarım, üstelik bir uzak diyardayım, diyardayım.

0: Orada günler geçmez deme, içime sancı doluyor. Günaydın anneciğim, günaydın babacığım, yine sabah olur. Evde sabah olmaz deme, orada günler geçmez deme, içime sancı doluyor.
1: Yüreğimi bir kalkan bilip sokaklara çıktım. Kahvelerde oturdum, çocuklarla konuştum. Sıkıldım, dertlendim, dostlarımla buluştum. Bugün de ölmedim anne. Kapalıydı kapılar, perdeler örtük. Silah sesleri uzakta boğuk boğuk. Bir yüzüm ayrılığa, bir yüzüm hayata dönük. Bugün de ölmedim anne. Üstüme bir silah doğruldu sandım. Rüzgar beline dolandığında bir dalım. Korktum, güldüm, kendime kızdım. Bugün de ölmedim anne. Bana böylesi garip duygular bilmem niye gelir, nereye gider. Döndüm işte, acı yüreğimden beynime sızar.

Ben mahcup sevdamız için değil, yıllar sonra tesadüf karşılaştığımızda iki yabancı bile olamadığımıza ağladım. Hiç kimsenin dizlerine dayamadım başımı ve gözlerinin rengi için de ağlamadım. Ben yalnızca senin için ağladım sevgilim. Zor günlerimde olmadığına değil, neden yanımda yoksun diye sormadığına ağladım. Ne haldeyim diye meraklanmadığına değil, öykümüze sahip çıkmadığına ağladım. Karanfiller dökmediğin yollarıma ağlamadım. Mutlu ol yeter derdin ya, buna da değil, aynı yastığa baş koyamadığımız için ağladım. Her aradığımda bulamadığım için değil, her bulduğumda kaybettiğim için ağladım. 17 yaş heyecanımda olmadığın için değil, geç kalmış dönüşün için ağladım. Aşkımıza mahkum kalışına ağlamadım, başka bir gönülde oluşuna da değil, sevdamızın özgür olmadığına ağladım. Pembe pancurlu evimiz olmadığı için değil, baharda bir tomurcuk içinde açamadığımıza ve mutlu yuvamızın bahçesinde koşan yavrularımız olmadığına ağladım. Ben mahcup sevdamız için değil, yıllar sonra tesadüf karşılaştığımızda iki yabancı bile olamadığımıza ağladım. Genç yaşımda seni kaybettiğim için değil, aşk öykümüzde yaşlanamadığımız için ağladım. Sev de nasıl seversen sevdiği işine değil, ellerimi uzattığımda boşlukta kalışına ağladım. Hani hep korkardın ya, bir daha aramazsan sormazsan diye. Şimdi aramıyorum, sormuyorum ve sevdiğim, bunların hiçbirine ağlamıyorum. Beni bu köhne dünyada unuttuğuna ağlıyorum sevgilim. Sen beni unutmuş olsan da artık ağlamıyorum. Ve sevgilim, bir gün ölürcesine ağlarsam eğer, bu senin beni unutmuş olduğundan değil, benden habersiz ölümünden olur sevdiğim. Ben mahcup sevdamız için değil, yıllar sonra tesadüf karşılaştığımızda iki yabancı bile olamadığımıza ağladım.

Seni anlatabilmek, seni iyi çocuklara, kahramanlara, seni anlatabilmek, seni namussuza, haldan bilmez kahpe yalana, ard arda kaç zemberi kurt uyur, kuş uyur, zindan uyurdu. Dışarıda gürül gürül akan bir dünya. Bir ben uyumadım, kaç leylim bahar. Hasretinden prangalar eskittim. Saçlarına kan gülleri takayım, bir o yana, bir bu yana. Seni bağırabilsem seni. Dipsiz kuyulara, akan yıldıza, bir kibrit çöpüne varana, okyanusun en ıssız dalgasına düşmüş bir kibrit çöpüne. Yitirmiş tılsımını ilk sevmelerin, yitirmiş öpücükleri, payı yok apansız inen akşamdan, bir kadeh, bir cigara dalıp gidene. Seni anlatabilsem seni. Yokluğun cehennemin öbür adıdır. Üşüyorum. Kapama gözlerini.

0: Sokağın tavı.
1: Ustam, aklım firarda. Göz bebeklerimde müebbet hüzün. Dilimde ay kesiye bir yara. Düşüm kırık dökük. Umudumun boynu bükük. Bir öksüzün omuzlarında sükut. Yüreğim sana emanet, sıkı tut. Tut ki kancık pusulara düşmesin. Bir hain kurşunu gelip deşmesin. Ustam, ne zaman o senin bildiğin zaman, ne sevda gördüğün masallardaki. Eskiden halı tezgahında dokunurdu aşklar, nakış nakış körpe kız ellerinde. Mendillere yazılırdı isimler, yüreklere kazılırdı gizlice. Sevdalılar asil ve de yürekli. Sevdalar, kavgalar iki kişilik. Oysa şimdi çorak gönüllere ekiliyor sevdalar seher vakitlerinde. Meşru sevdalardan gayrimeşru acılar doğuyor kundaklara, günahkar gecelerden. Beni herkes sevdaya asi sanır. Oysa aşk beni nerede görse tanır. Hasret tanır, zulüm tanır, ölüm tanır. Yüzümden utanır. Yorgunum ustam. Ne katıksız somun isterim senden, ne bir

ne taş yastıkta bir gece uykusu. Var gücünle asıl sükunetime çığlığın kopsun. Uzat ellerini, güneşe dokun. Uyandır uykusundan. Tut yüreğimden ustam, tut. Tut beni sürgüne.

sırtımıza. Gidiyor musun sahi? Ne diyeyim şimdi? İyi mi ettin diyeyim? Kalan yok be koca reis. Hani birkaç küçük anı, birkaç hatıra. İçimde tuhaf bir his. Sana geldi diyor şimdi belki de sıra. Peki hala ağaç üstüne ölüm, çoktan kabulüm. Nasıl olsa çocuklar büyüdü. 3,5 emekli aylığımla geçinir gider karım. Lakin benim korkum, şiirlerim kalır diye yarım. Satılır diye bir mahalle bakkalına kitaplarım. Zeytin sarılır, elva sarılır. Kalırsa duvarda bir resmim kalır. Belki kapı zilinde bir müddet ismim. Sonra unutulur cismim dahi. Ey gidi koca reis. Gidiyor musun sahi? Hatırlar mısın? Aynı yıl bitirmiştik okulu. Senin tayinin Anadolu'ya çıkmıştı da. Giderim ulan demiştin. Güle oynaya giderim. Ve bizi vatan haini ilan edip güle oynaya gitmiştim bir akşam treniyle. Gerçi sık sık mektuplaşır, oraları anlatırdın bizlere. Değişmeli derdin. Değişmeli buraların makus talihi. Oralardan yine bir öğretmenle evlenmiştin. Çağırmıştın da gelememiştik be koca reis. İş, güç, meşgale işte. Biraz da bahane. Kızmıştın. Ulan demiştin. Ulan siz benim cenazeme de gelmezsiniz. Geldik be koca reis. Geldik. Sen adam gibi yaşamanın bedelini, biz senin bedenini vurup sırtımıza. Gidiyor musun sahi? Ne hikmetse en çok da bana kızardın. Bırak derdin şu aşk mevkişirlerini. Yazacaksan ulan memleket meselelerini yaz. Öyle Erenköy'de oturup köylü geldim, köylü gideceğim hikayelerini kimse yemez. Buralar yok yoksul, buralarda akşamlar ayaz. Buralara ne kimseler geliyor ne yaz. Tutturmuşsunuz varsa yoksa bizim kuşak. İnsan insanlarına olmalı, taşına toprağına olmalı, insan vatanına olmalı uşak. Gelmeyin ulan derdin, gelmeyin cenazemde dahi. Geldik be koca reis, geldik. Sen adam gibi yaşamanın bedelini, biz senin bedenini vurup sırtımıza. Gidiyor musun sahi? Kalan yok be koca reis. Satılır palton bir eskiciye, haftasına kömürlüğe atılır masan. Kalırsa duvarda bir resmin kalır. Belki kapı zilinde bir müddet ismin.

Oğul, oğul. İşte yazmasına yazdım da sana bir mektup. Günler var ki koynumda tutup, ne elim vardı pullamaya, ne gönlüm yollamaya. Aslında içimden geldiği gibi ne varsa anlattım. Sanma ki işine yalan palan kattım. İşte halimiz bu. Yani halimiz isottan acı. Babana sorarsan, baban ha var ha yok. Artık bu dünyada kiracı. Aklı, fikri hala karşı yollarda. Of, of. Hele bir de iç çekmesi yok mu ard arda? Gelir diyor. Senin için gelir elbet bir gün. Seni anlayacağın akla gitti büsbütün. İneğin tekini abişkillere sattık. Bu yüzden alt tarlayı süremedik 2 yıldır. Sen tanımazsın. Verdik işte birilerine icara. Belki duymuşsundur. Buralar kurak gitti buldur. Ne olacak babana ancak 2 paket cigara, 2 arşın çul. Evlenmesine evlendi de hakikatli kızmış Hatice. Arada bir uğrar üşenmez sarineyi tımar eder ahırda tosunu. Ne zaman adın geçse başı önüne düşer,

Alaz alaz yanar kızarır. Ülen Salih, ülen Salih, tövbe tövbe. Geçen hafta bayramdı. Hani olur ha, gelir melir dedim. Çıkar bir yerlerden elinde bir kutu lahati. Namaz vaktine kurdum habire, kalkıp kalkıp saati. Hani sen seversin, bir tepsi baklava açtım, bir tandır da cevizli kete. Ya, ya buldur da gelmedin, bu yıl da gelmedin. Baklavanın sonunu dün yedirdim adaşın, yani sahilin oğlu Şevket'e. Bayramdı geçen hafta. Baban ağladı bir tarafta, ben ağladım bir tarafta. Öyle ya, öyle ya. Bayramdı geçen hafta. Bayramdı geçen hafta.

Var mı beni üçünüzde tanıyan, yaşanmadan çözülmeyen sır benim? Kalmasa da şöhretimi duymayan, kimliğimi tarif etmek zor benim. Bülbül benim lisanımla ötüştü, bir gül için can evinden tutuştu. Yüreğine toroslardan çığ düştü, yangınımı söndürmedi kar benim. Niceler sultandı, kraldı, şahtı, benimle değişti talihi bahtı. Yerle bir eyledim tacüle tahtı, akıl almaz hünerlerim var benim. Kamil iken cahil ettim alimi, vahşi iken yahşi ettim zalimi, Yavuzken zebun ettim Selim'i, her oyunu bozan gizli zor benim. Yeryüzünde ben ürettim veremi, Lokman Hekim bulamadı çaremi, Aslı için kül eyledim Kerem'i, İbrahim'in atıldığı kor benim. Sebep bazı Leyla bazı Şirin'di, hatırım için yüce dağlar delindi, bilek gücüm Ferhat'la bilindi, kuvvet benim, kudret benim, fer benim. İlahimle Mevlana'yı döndürdüm, Yunus'umla öfkeleri dindirdim, günahımla çok ocaklar söndürdüm, Mevla'danım, hayır benim, şer benim. Benim için yaratıldı Muhammed, benim için yağdırıldı o rahmet, evliyanın sözündeki muhabbet, enbiyanın yüzündeki nur benim. Kimsesizim, hısmım da yok, hasmım da, görünmezim, cismim de yok, resmim de, dil üzmezim, tek hece var ismimde, barınağım, gönül denen yer

bize ait cümleler kurmaktan ne kadar da aciz kaldık son günlerde. Bırak seni seviyorum demeyi, bir günaydını bile çok görür olduk birbirimize. Tükenen sevgimiz mi? Yoksa dilimiz mi varmıyor? Ne sen bana iyi misin diyorsun, ne ben sana bir günaydın. Bıçak açmıyor ağzımız. Farkında mısın? Yavan kelimelere başvurmamız sebepsiz değil. Saçlarını bile taramıyorsun eskisi gibi. Benim seçimden gelmiyor tıraş olmak. Eskiden daha zili çalmadan açardın kapıyı. Kokunu ta aşağılardan duydum derdin. Özledim derdin. Kısar gözlerini, ya sen derdin. Öylece sarılıp kalırdık kapı eşiğinde. Of! Kaç gecedir koltuğun bir kenarında uyuyup kalıyorum. Romatizmalarım öyle arttı ki üstelik. Adeta kar yağıyor geceleri sol omuzuma. Sana ilaçlarımın yerini korkudan soramıyorum. Ya cevap vermezsen, ya git kendini al dersen. Korkuyorum işte. Sevginin tükendiğini bilmekten korkuyorum. Dün ilk defa kahvaltı etmişsin beni kaldırmadan. İlk defa çayı dün soğuk ve şekersiz içtim. Kaç zamandır adımla seslenmiyorsun bana. Adım ürkütüyor seni. Sen ayrı odadan kalkıyorsun. Ben ta uçtaki odadan. Bir suçlu gibi öne eğip başımızı öyle geçiyoruz birbirimizin yanından. Yok yok. Bu böyle olmayacak. Ya sen aç kıza telefon ya ben. Yok. Bu böyle olmayacak. İstersen oğlanları sen ara. Seni onlar daha bir severler. Kısaca ya ben gideceğim ya sen. Belki de bir zaman ayrı kalırsak. Kim bilir. Belki de özleriz birbirimizi. Bugünleri hiç düşünmeden o hoyrat, o pervasızca harcadığımız aşkımıza nasıl muhtacım, nasıl bilemezsin. Olsun. Bir müddet yemeği dışarıda yerim. İlaçlarımı masanın üstüne geçeden dizerim. Parmağıma ip bağlarım falan. Ya da istersen ben gideyim de nereye? Galiba yaşlanmamalı insan. Yoksa suç erkek olmakta mı? Ne yaparım bir başıma? Yok yok. Sen git kıza istersen. Bir tabloyu meydana getiren bir iki unsur gibiyiz. Senin vurdun duymazlığını benim aksiliğim tamamlıyor. Dün o filmi seyrederken ağladığını gördüm. Sanma ki fark etmedim. Sanki ikimizin son dönemi. Ne kadar açığa vursak da öfkemizi, gem vuramasak da alışkanlıklarımıza, demek ki bazı şeylerin çok geç anlaşılıyormuş önemi. Bir ara gözüm takıldı saçlarda karışmış aklara, benimse kış çoktan oturmuştu şakaklara. Hatırlar mısın İlk yemeğe çıktığımız günü, nasıl da elim ayağıma dolaşmıştı hani. Hatırlar mısın bu berbat halime bir mecal kalırcasına güldüğünü. Şimdi ise bak, yüreğimiz bir mecal. Dağ başı yalnızlıklarına mahkum ettik birbirimizi. Ne zaman biter bu suskunluğumuz bilmem.

Ya bir ölüm anı çığlığıyla sahi ben ölürsem ağlar mısın? Bana hiç sorma. Düşünmek bile acıtıyor içimi. Cam kesiği ağrılara gark oluyorum. Hem benim bildiğim galiba önce erkekler ölür. O zaman da sen kalacaksın yapayalnız. Ne yapar, ne edersin bu koca şehirde? Kim getirir her sabah o çok sevdiğin fırın ekmeğini? Kim sular bahçeyi? Kim bular yediverenlerini? Ve kim koyar sen daha uyanmadan yastığına en güzel gülleri? Zor değil mi? Yaşamın en zor tarifi işte. Kolay değil alışkanlıklardan bir an için vazgeçmek. Zaten benim tek alışkanlığım da sensin. Yok, senden vazgeçemem. Zaten benim bildiğim ilk erkekler özür diler. Daha bir yakışıyor gibi seni seviyorum demek erkeğe. Yok, bu sabah kalkınca ilk işim sana sarılıp ve hiç yüksünmeden ve kırılganlığı bir yana atıp seni seviyorum demeliyim. Seni seviyorum. Seni seviyorum. Günaydın. Günaydın bir tanem.